0: Kuzey Renvestfalya eyaletinde yaz tatiline sayılı günler kaldı. Hava yoluyla tatile gitmeyi planlayanlar içinse ilk adres Köln-Bonn Havalimanı.
1: Willkommen Bonn, Köln-Bonn. Köln-Bonn Airport freut sich darauf, Sie bald wiederzusehen. See you soon.
0: Eminim kulağınıza tanıdık gelen bu melodi sizin için de tatilin başlangıcı anlamına geliyordur. Köln-Bonn Havalimanı 24 saat açık olması, gece uçuşlarına izin vermesi, Türkiye'ye çok geniş destinasyon ağı sunması ve Almanya'daki Türk nüfusunun yoğun yaşadığı bölgeye hizmet vermesi sayesinde Almanya-Türkiye Hava Köprüsü'nün en işlek merkezlerinden biri. Ve bu önemli havalimanının eş genel müdürlerinden biri Cenk Özöztürk. Cenk Özöztürk bugün bizden biri köşemizin konuğu olacak. Hayallerinin peşinden giden, engelleri disiplinle aşan ve bugün havacılık sektöründe zirveye oturan bir başarı hikayesine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Merhaba Cenk Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Merhabalar Gökçe Hanım, hoş bulduk.
0: Cenk Bey, 47 yaşındasınız, 3 çocuk babasısınız ve başarılarla dolu bir kariyeriniz var baktığımız zaman. Mesleki kariyerinizi ve bugünkü pozisyonunuzu birazdan detaylarıyla böyle masaya yatıracağız. Ama şöyle bir yaklaşık 50 yıl geriye gitmek istiyorum önce. Eskişehir'den Nürnberg'e uzanan ailenizin göç hikayesiyle başlayalım diyorum. Nürnberg'deki hayatınız nasıl başladı, nasıl şekillendi?
2: Öncelikle teşekkür ederim Gökçe Hanım davetiniz için. Klasik sanırım ergenlik çağına kadar hemen hemen hepimiz aynı bir yaşandığı yaşıyoruz işçi ailesi olarak. Babam 1974'te Almanya'ya geldi. Sonradan annem gelmiş. Benim büyük bir abim var, 76'da o doğmuş, 78'de de ben doğdum. Klasik bir işçi ailesinin oğlu olarak dünyaya geldim ve büyüdüm Nürnberg'de.
0: Eğitim hayatınıza Nürnberg'de başladınız. İlkokul ve Hauptschule sonrası toptancılık ve dış ticaret uzmanlığı eğitimi aldınız. Ama hedefiniz bu değildi sanki, böyle başka bir şeyler istiyordunuz, öyle değil mi?
2: Hedefim bambaşkaydı ama tabii bu yolu çizdim sonunda. Annem babam hep korkuyordu bu oğlandan, inşallah bir gün iyi bir çalışan, iyi bir mevki sahibi olur diye. Hauptschule'yi bitirdim. Großen Auslandskaufmann olarak öğrenimimi tamamladım. Sonradan da benim hep hayalim pilot olmaktı. Sağ olsun annemle babam, ailem benim için büyük bir hedefi desteklediler. Ve pilot okuluna başladım.
0: Pilot okuluna başladınız ama pilot değilsiniz. Ne oldu o arada?
2: Pilot okuluna başladım. Pilot okulumu bitirdim. Hazırlık yapayım dedim başvurularım için. Biliyorsunuz pilotlar her iki yıl, 40 yaşına kadar her iki yıl muayeneden geçiyorlar.
0: Sağlık
2: muayenelerinden. Orada da bende göz tansiyonu teşhis ettiler. Göz tansiyonu da commercial, yani yolcu uçakları için mümkün olmadığı için benim lisansımı feshettiler ve yeni bir yola çıkmak mecburiyetinde kaldım.
0: Yani bütün bu ailenizin sizin eğitiminiz için harcadığı o sanırım pilotluk eğitimi gerçekten de büyük paraların harcandığı bir eğitim sürecini içeriyor. Böyle bir 70-80 bin eurolardan bahsediyoruz galiba. Bütün bu emekler bir nevi boşa mı gitmiş oldu?
2: Evet, aynen öyle. Ve onun tabii manevi sorumluluğu, maddi sorumluluğu, o da bambaşka. Benim için çok zor bir süreçti onu aşamak ama ben bu havacılıktan hiç feshetmedim. Hava yollarına başladım o zamanlar, Eberlin'e. İstasyon müdürü olarak ufak. Sonradan 8,5 yıl Eberlin'de çalıştım. Son olarak da yer işletme başkanı olarak da terfi ettim ve hava yolundan çıktım.
0: 2012'ye kadar kariyer basamaklarını bahsettiğiniz gibi hızla tırmandınız Eberlin'de. Yani o göklerle, o havacılıkla bağınızı koparmadınız. Hangi şehirlerde görevde bulundunuz?
2: Yani Nürnberg'de, sonradan Eberlin DBA şirketini satın aldım Münih'te. Münih'e taşındım, 2 yıl Münih'te kaldım. Sonra LTU 2008'de satın aldılar. Münih'ten Düsseldorf'a taşındım. Sonradan beni de headquarter'a aldılar Berlin'e. Son 4,5 yılda da Berlin'de yaşadım.
0: Köln'e gelişiniz nasıl gerçekleşti?
2: Ya sonuç olarak 8,5 yıl sonra benim bir de böyle çok, nasıl söyleyeyim, girişimci merakım çok büyük. Ve ben 2011 yılında bir arkadaşımla beraber bir diş macunu patent ettik. Ne gibi bir diş macunu? Dişinizi fırçalayarak aromalarla kilo veriyorsunuz.
0: bana lazım. Yanınızda var mı, getirdiniz mi?
2: Ve benim kararım okey Cenk, 8,5 yıl sen bunu da çalıştın. Bir girişimci, bir startup'la ilgileneyim. Bunu büyütelim, bunu skaleye edelim. Airbnb'den ayrıldım. Hatta benim o zamanki patronum dedi, ya senin sağlık sorunun mu var? Fazla para mı istiyorsun? Niye ayrılıyorsun?
0: Yapma, etme,
2: yapma,
0: gitme.
2: Etme. Ben dedim yok, benim misyonum var. Ben girişimci olarak bir diş macunu, hatta bütün çalışanlara son günü diş macunu masalarına hediye ettim.
0: Hepsi şimdi incecik geziniyorlar mı?
2: Malum. Hayır, yani sonuçta bu bir hayalimdi, girişimci olmak. Maalesef yaptığımız işte rekabeti iyi düşünmemiş, iyi çalışma fizibilitesini çalışmamışız. Oradan çok büyük sıkıntı yaşadık. Ben de o zaman dedim, bildiğin işi yap Cenk. Geri havacılığa döndüm. O anda da şans, Köln Bonn Havalimanı yer işletme başkanı arıyordu. Tabii benim hava yolundan gelmem onlar için büyük bir avantaj. Müşterinin ne beklediğini, ne istediğini bilebileceğim için. Onlar beni 2013 yılında Köln Bonn Havalimanı'na yer işletme başkanı olarak başladım.
0: Ve şimdi de 2024 yılından beri Köln Bonn Havalimanı'nın zirvesindesiniz diyebiliriz. Şu an Köln Bonn Havalimanı'nın eş genel müdürüsünüz. Görev alanınız tam olarak neyi kapsıyor? Şimdi dinleyenler için eş genel müdür denilince ne yapar havalimanının eş genel müdürü?
2: Ya bizim eş genel müdürü benim rezorlarım HR, yani personel dairesi, bütün yer işletmesi, uçuş işletmesi, altyapı, bilgi teknolojisi, bunların hepsi benim birimime ait. Ve yaklaşık benim birimimde 1800 çalışan var.
0: Bu çalışanların hepsinden siz sorumlusunuz. Yani havaalanının yönetiminden sorumlusunuz diyebiliriz.
2: Aynen.
0: 24 saat açık olması, gece uçuşlarına izin vermesi ve tabii Türkiye'ye çok geniş destinasyon ağı olan ve Almanya'daki Türk nüfusun en yoğun yaşadığı havalimanlarından ulaşımın olduğu bir havalimanından bahsediyoruz. Günde kaç yolcuyu ağırlıyor Köln Bonn Havalimanı?
2: Ya pik günlerinde, yaz günlerinde 45-50 bin yolcuya kadar yolcu sayımız oluyor.
0: Çok büyük bir rakam bu. Bu böyle sizi strese sokmuyor mu? Yani böyle bakınca size hiç stresliymişsiniz gibi bir haliniz yok ama.
2: Yok. Her mutlu yolcuyu geldiğimde, gördüğümde ben mutlu oluyorum. Ona göre de bizim tabii işimiz bu olduğu için beni strese sokmuyor, hatta mutlu ediyor.
0: İşinizin en keyif veren yanı ne sizin için?
2: Mutlu yolcuları tatillerine veya yolculuklarına uğurlamak.
0: Ben mesela havalimanlarını çok severim. Yani çocukluğumdan beri benim için, yani şey değilimdir böyle havalimanına son ucu ucuna yetişeyim, aman o koşturayım uçağıma yetişmek için. Ben böyle yavaş yavaş geniş geniş giderim, kahvemi içerim, kitapçıları gezerim, dolanırım ve en sevdiğim şey de orada insanları izlemektir. Çünkü havalimanında gerçekten böyle bir sosyal çalışma gibi o aileleri çocuklarıyla, aynen, çok keyifli bir iş bence. Sizin de mutlaka tanıklık ettiğiniz böyle ilginç garip olaylar olmuştur. Aklınızda böyle kalan bir olay, bir detay var mı bunca yıldır?
2: Komik bir anekdot var. Hı hı. İsterseniz onu anlatırım.
0: Lütfen.
2: Beni bir uçağa çağırmışlardı. O zaman Nürnberg'de çalışıyordum havalimanında. Dediler iki yolcu Türk uçağında sıkıntı var. Yolcular yerlerine oturmuyorlar. Uçağa teşvik ettim. Dedim sorun nedir? Yaşlı bir bay ve bayan dediler ki, ya biz 50 yıldır evliyiz. Biz hiç birbirimizden ayrılmadık. Bizi yan yana oturtturmadılar. Ben dedim nasıl çözeceğiz? Vallahi ben ayrılmam dedi eşimden. Konuyu da, yani uçakta kalkmak üzere, ben dedim bakın beyefendi, ben değiştiririm şimdi dedim koltuğunuzu ama sizden 50 euro rica edeceğim. O zaman yolcu dedi, o zaman kalsın, ben yerine oturuyorum dedi.
0: O kadar da önemli değil dedi. O kadar da önemli değilim. Şu varacağımız yer aynı diyor neticede. Cenk Bey, havalimanı yönetimine getirdiğiniz en büyük yenilikler neler oldu sizce Köln'de?
2: En büyük yenilik yeni bu güvenlik kontrolleri, CT dediğimiz computer tomograf güvenlik kontrolü, haftaya açılışını yapacağız. 11 yepyeni kontrol, daha konforlu, daha hızlı geçiş. 2 litreye kadar sıvınızı yanınıza götürebileceksiniz. Çantanızı açmayacaksınız, led bulbularınızı çıkarmayacaksınız. En büyük, yani en aktüel değişim budur.
0: Köln Bonn Havalimanı son yıllarda özellikle işte büyük tatiller öncesi, yaz tatili olsun, gerek Paskalya tatili öncesinde olsun, çoğunlukla basında böyle negatif haberlerle de manşet oluyor. İşte yok, insanlar saatlerce sıra oldu, kuyruk aldı başını, havalimanının dışına çıktı şeklinde. Bunları değiştirmek için özellikle mi bu girişimde bulundunuz?
2: Evet, bunları değiştirmek için tabii, malum biliyorsunuz pandemiden sonra ciddi anlamda personel sıkıntısı vardı bütün iştirakçı şirketlerimizde. Bunları kapadık ve yeni sistematik dijitalleşme, hızlandırma gibi projeleri ele aldık. Ve bugünkü neticemiz bizi tasdikliyor. Çünkü yolcu memnuniyeti ciddi şekilde yükseldi Köln Bonn Havalimanı'nda.
0: Ve Köln Bonn Havalimanı'nda bunu sadece yolcular demiyor, sizi de denetleyen firmalar da sanırım en son Star Trek'ten 4 yıldız aldınız. Nedir bu yıldız olayı? Otellerdeki gibi böyle 3 yıldızlı, 4 yıldızlı, 5 yıldızlı bir denetleme sistemi mi? Biraz anlatabilir misiniz?
2: Öncelikle Skytrax ulusal anlamda çok önemli olan bir denetim şirketi ve bu uluslar bilinen Skytrax 4 yıldız havalimanını bizim ekibim adına aldığımız için çok mutluyuz. Neden? Çünkü 800'den fazla kriteriyalar var. Bunu audit edenler, denetimden geçirenler, yani konfor olsun, dijitalleşme olsun, yolcu hizmeti olsun, işte sempatik yolcuyla ilgilenme olsun, bütün bu kriterler, yani sonuçta bekleme saatleri olsun, valiz alım verme gibi önemli noktaların denetimini yapıyorlar. 5 yıldıza kadar havalimanları var. Almanya'da tek Münih Havalimanı 5 yıldız havalimanı. Bizde 4 yıldız almamız bizim için çok büyük bir gurur. Hem ekibim adına, hem tabii Köln ve eyalet için de çok önemli. Sonuçta bir markalaştırmanın desteğidir.
0: Bekleme sürelerine değindiniz. Pek çok Türkiye'li vatandaşın, yani Türkiye'den özellikle buraya Köln Bonn Havalimanı'na inen vatandaşların yıllardır en büyük şikayeti o uçaklardan, özellikle gece uçuşlarından inildiği zaman o pasaportta bitmeyen poliste bekleme, işte çoluk çocuk herkes yerlerde, o sıra bitmiyor. Hani Avrupa Birliği vatandaşları daha hızlı bir geçiş sağlıyorlar. Bu konuda bir değişiklik yapılması, oradaki görevli polisin, sınır polisinin görev alanında mı, yoksa havalimanının görev alanında mı?
2: Federal polisin görev alanında. Buna da büyük bir değişiklik geldi ve getirildi. Türk vatandaşlarımız Türk pasaportlarıyla artık o dijital geçiş sistemlerini kullanabilecekler. Daha hızlı geçiş yapacaklar ve bekleme zamanları da umarım çok çok çok minimuma düşecek. Tabii biliyorsunuz Gökçe Hanım, 24/7 havalimanlarında akşam uçakları da hepsi her zaman dediği gibi saatlerde gelemiyorlar. Varışlar üst üste gelmiş olabiliyor. Bazı zaman 1000 yolcu birden geliyor. Veya 1500 yolcu birden o alana teşvik etmişler oluyor. O da tabii sıkıntı yaratabiliyor. Ama personelle bu yıl o konuyu da başaracağımıza inanıyoruz.
0: Siz göçmen kökenli olmanız vesilesiyle önceki yönetimlerden böyle farklı bir yaklaşım getirdiğinizi düşünüyor musunuz?
2: Mutlaka. Şirketi ve Köln Bonn Havalimanı'nı daha uluslararası tanınan, daha uluslararası çalışan insan kaynaklarında bana ait olduğu için daha modern, daha açık, daha büyük vizyonlu, kültürel bakış açısından daha değişik yol aldığımıza çok inanıyorum.
0: Göçmen kökeninize değindik. Bu noktada sormadan edemeyeceğim tabii. Siz de burada okula gitmiş, burada eğitim almış bir göçmen çocuğu olarak Almanya'da yükselirken, bu şu anda olduğunuz mevkiye varırken zorluklar yaşadınız mı? Neydi bu zorluklar?
2: Mutlaka hepimiz yaşıyoruz ama bunu dezavantaj olarak görmemek gerekiyor. Bu bir disiplin ve azim ve hedefle bunu atlatabilirsiniz. Çünkü hiçbir zaman işte suçu başkasında aramak benim için sonuçta istediğim sonucu getirmediği için fazla ilgilenmiyorum. Ama tabii ki bana da getirdi. Sıkıntılar oldu, okulda olsun, dışlamalar oldu. Böyle konular yaşadım. Ama bugünkü geldiğim pozisyon, mevki burada Almanya veya yaşadığımız insanlarla beraber sırf öyle negatif olan insanlar olmadığını da kanıtlıyor. Çünkü ben bir misalim. Benim gibi birçok iyi pozisyonda şirketlerde olsun, kurumsal dairelerde olsun çok çok başarılı yabancı kökenli insanlarımız var. Başka olsa yani bu imkan tanınmaz. Yani sonuçta disiplinle, azimle, hedefinizle o zor aşamaları da aşarsınız.
0: Cenk Bey, Kuzey Renvesfalya eyaletinde okul tatiline bir hafta kaldı dedik. Siz de ben sormadan az önce müjdesini verdiniz. Özellikle güvenlik konusunda yaşanacak yeniliklerden. Bu X-ray kontrol cihazlarına değinmek istiyorum. 2 litreye kadar sıvı girişi serbest olacak kişi başına dediniz. Bu sıvı sadece içeceklerle mi sınırlı, yoksa o ta eski güzel günlerden hatırladığımız gibi işte çantaya konulan Nutella da geçebilecek mi güvenlikten?
2: Nutella dahil değil ama sıvı sular, içecekler, bunlar dahil.
0: Yani parfümdür, kremdir, bunları
2: aynen
0: bir sınırlama olmadan geçirebileceğiz aynen artık. Çocuklu aileler için de güvenlik kontrolünde çok sempatik bir yenilik yapmışsınız Köln Bonn Havalimanı olarak. Nedir bu çocuk sırası?
2: Tabii biz de sizin gibi aile çocuklarımız olduğu için havalimanında en stresli anlarımız herhalde güvenlikten geçerken.
0: Kesinlikle.
2: Bir de uçağa oturasıya kadar sanırım en büyük stresi orada geçiriyoruz beraber. Bizim de arkadaşlarımızın, ekibin düşüncesi burada çocukların da aktif bir rol almaları. Yani bir tabureyle kendi eşyalarını kendileri o vanaya koymaları, yardımcı olmaları. Belki annenin babanın stresini azıcık alır, çocukları da meşgale eder. O mantıkla o family lane dediğimiz aile lane'ini kurduk.
0: Eminim çocukların da çok hoşuna gidecektir bu. Hem ailelerine yardımcı olacak hem de bir şeyler öğreneceklerdir mutlaka bunu yaparken. Bir noktaya şimdi açıklık getirmek istiyorum Cenk Bey. Belki bu sorumu pek sevmeyeceksiniz ama Türkiye uçuşlarının büyük bir bölümünün check-in ve bagaj işlemleri Terminal 2'de yapılıyor. D kısmında genellikle. Özellikle koronadan sonra yolcular için uçağa giden o yol böyle inanılmaz bir şekilde uzadı. Bagajı teslim ediyoruz, ondan sonra terminal 1'e geçiyoruz, oradan güvenlikten geçiyoruz. Sonra böyle kulağımızı öbür taraftan gösterip yine arkadan döndüğümüz noktaya yürüyüp uçağa biniyoruz. Neden?
2: Bu tabii şimdi sizin negatif algılamanız. Ben onu pozitife çevirmeye çalışacağım. Şimdi malum biliyorsunuz koronadan... bütün iştirakçılarda bahsettiğim gibi eleman eksikliği yaşadık. Bu federal poliste olsun, gümrükte olsun, işte güvenlik kontrollerinde olsun. Bizim mantığımız her yeri sentral olarak yani birleştirici işte tek giriş noktası olsun, tek çıkış noktası olsun, tek güvenlik noktası olsun. Oradan sinerji kaparak bu sıkıntıyı aşmak. İkincisi, havalimanının biliyorsunuz 10 milyona yakın gelen ve giden yolcusu var. Bunun, yani o zaman giden 5 milyonsa, Terminal 2'de 2,5 milyon, Terminal 1'de 2,5 milyon. Biz şimdi o kadar çok değişim getirdik havalimanına. İşte gastronomi olsun, değişik değişik shoplarımız olsun, dükkanlar olsun. En azından sizin bahsettiğiniz gibi havalimanına geldiğinde bir rahatlamak, bir şeyler görmek, oturmak, oradaki imkanlardan faydalanmak adına dedik ki bu 2,5 milyon yolcuya aslında çok az bir imkan tanıyoruz. Çünkü eskiden direkt Terminal 2'den güvenlikten geçiyordunuz, uçağınıza biniyordunuz. Ama değişiklik adına shop olsun, gastronomi olsun fazla bir imkanımız yoktu. Bu potansiyeli de kullanmak adına tabii havalimanında hem hava yollarından hem de yolculardan para kazanmak mecburiyetinde. Bu imkanı da sağlamak için böyle bir değişim yaptık.
0: Bahsettiğiniz gibi tatil için aslında güzel, relax böyle bir başlangıç oluyor. Dediğim gibi ben de erkenden gidip oralarda böyle gezinmeyi aslında çok seviyorum. Ama tabii o bahsettiğiniz shoplardan geçerken de tatil parası direkt gitmeye başlıyor cepten ya, daha tatil başlamadan.
2: Belki bizim bu kanımızda var. Biz tatil deyince bence bizim aklımıza ilk önce stres geliyor. Aslında relax gelmesi gerekiyor. Yani ne gibi? Tatil havalimanında başlar. Tatil güzel bir havalimanında kahvaltı, öğle yemeği.
0: Bir kahve.
2: Kahve. Bu ayrı. Bu arada yeni bir foto boost'umuz var. Aile fotoğrafı çekebilirsiniz. Onun QR kodunu alabilirsiniz. Anılar için. Ücretsiz.
0: Bu gerçekten çok iyi bir başlangıç tatil için.
2: Yani biz havalimanını daha fazla adventure, yani bir şeyleri görmek, değişiklik yaşamak anlamında tanıtmak istiyoruz. Sırf geldi, uçtu, bindi, gitti, o mantıkla havalimanını işletmek istemiyoruz.
0: Cenk Bey, önümüzdeki dönemde Köln-Bonn Havalimanı'nı kullanarak uçakla tatile gidecek olan vatandaşlarımıza havalimanındaki süreçlerin daha hızlı, stressiz, bahsettiğiniz gibi böyle relax bir şekilde başlaması için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
2: Benim tavsiyem erken gelsinler havalimanına. Güzel vakit geçirsinler. Bizi mutlu eden, biz yolculara en hızlı şekilde prosedürleri sağlamak açına elimizden gelenimizi yapıyoruz ekibim adına. Onlar da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Tabii büyük bir organizasyonda bazı zaman da aksaklıklar da oluyor. Bu da bir gerçek. Sonuçta ama oradan erken biletlerini, check-in biletlerini, biniş kartlarını alıp güvenlikten geçerek hava tarafında işte ya restorana ya normal oturma, yeni oturma alanlarımız var. Çocuklar için çocuk parkı var. Onları kullanarak mutlu bir tatile başlamalarını dilerim.
0: Peki havalimanında Türkiye'ye giden yolcuları izlediğinizde, gözlemlediğinizde neler geçiyor aklınızdan? Neler hissediyorsunuz?
2: Ya mutluluk, herkesin 12 ayda beklediği o an, insanların ailesine kavuşacağı, yani hep emosyonel duygular aklıma geliyor.
0: Siz bugün milyonlarca euroluk bütçeleri olan devasa bir altyapıyı ve koca bir havalimanını yönetiyorsunuz. Ama başta da söylediğiniz gibi biliyoruz ki çocukluk hayaliniz oradan inip kalkan uçakların kokpitinde oturmaktı. Bugün havalimanındaki odanızda pencereden böyle pistteki uçaklara baktığınızdan içinizde işte hala o pilot olamamanın burukluğu, o keşke kalıyor mu yoksa?
2: Tabii cız ediyor.
0: Gerçekten.
2: Ediyor. Ya çünkü bu bir hayal idi ve kapı açıktı, sırf kapıdan geçemedim. O kapı da hep orada açık duruyor. Yani her zaman içimde tabii bir yara. Ama mutlu muyum bugünkü yaptığım işten? Mutluyum. Neden? Çünkü yaratıcı bir işte çalışıyorum. İmkanlarımız var. Mutlu, yolcuları mutlu etmek, elemanlarla beraber çalışmak, değer katmak. Onlar beni tatmin ediyor.
0: Almanya'nın en büyük havalimanlarından birinde iki genel müdürden birisiniz. İş hayatında anladığım kadarıyla son derece disiplinli, kuralları olan bir yöneticisiniz. Özgeçmişinize ve tabii sohbetimize bakarak söylüyorum bunu. Peki evin kapısından içeri adım attığınızda üç çocuğunuzun karşısındaki o aile ortamındaki Cenk Özöztürk nasıl biridir?
2: Bambaşka diyemem. Ama çocuklarını çok seven, ailesini, eşini çok seven ve vakit ayırmaya çalışan, bu da bir gerçek. Büyük bir sorumluluk var. Ben 2000 çalışanı 2000 çalışan olarak görmüyorum. Her bir çalışanın arkasında bir aile var. Onu 4 ile çarpıyorum. Yani 8000 kişiden sonuçta sorumluluk taşımak, onlara güvenlik sağlamak büyük bir sorumluluk. Onun da tabii bir stresi var. Onun da bir bedeli var sonuçta. Uzun çalışma günlerim çok uzun. hafta sonlarında cumartesi pazar eşimle çocuklarımı ayırmaya çalışıyorum. Bizi de mutlu edecek, çocuklarımızı mutlu edecek şeyler yapıyoruz.
0: Üç çocuklu bir aile olarak peki sizin yaz tatiliniz nerede ve nasıl geçiyor?
2: Ya bizim yaz tatilimiz klasik olarak Türkiye'de geçiyor. Neden? Çünkü ailemiz var. Büyük demeyeyim ama çok sevdiğimiz kuzenlerimiz, birbirimize bağlıyız. Hepimizin çocukları var. Benim eşim Alman olduğu için çocuklarımın Türkçesi pek iyi değil. Ama o çocuklar birbiriyle dil konusunda sıkıntı çekmeden oynaması biz de sonuçta ne deniyor, özlem gideriyoruz ailemizle beraber, güzel vakit geçiriyoruz. Yani biz ondan hep Türkiye'ye gidiyoruz. Bazı zaman Paskalya tatilinde veya Herbst Ferien'de başka ülkelere de gittiğimiz oluyor ama yaz tatillerinde çoğunlukla hep Türkiye.
0: Son olarak sormadan edemeyeceğim. Şimdi ben burada güzel güzel Öz Öztürk diyorum, soy isminizi kullanıyorum ama Türk olmayan iş arkadaşlarınız telaffuz etmekte zorlanıyorlar mı? Nasıl telaffuz ediyorlar?
2: Zorlanıyorlar. Ya bazıları cidden Öztürk diyor. Ben de diyorum yok Öztürk değil, Öz Öztürk. Ama biz Öztürk tanıyoruz diyorlar. Yok Öz Öztürk. Ama sağ olsunlar hepsi nasıl saygıyla karşılıyorlar. Bu da bir gerçek. Ben burada 13 yıldır Köln'deyim. Hiçbir zaman negatif bir tepki köküm, ırkım için yaşamadım.
0: Çok teşekkürler Sayın Cenk Öz Öztürk. Stüdyomuza geldiğiniz, bize vakit ayırdığınız için ayaklarınıza sağlık. Size daha nice nice başarılar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim davetiniz için ve aynı anda da özür dilerim. Bazı zaman Türkçem yetersiz geliyor ama dinleyicilerimiz umarım affederler.
0: Bugün bizden biri köşemizin konuğu Köln-Bonn Havalimanı'nın eş genel müdürü Cenk Öz Öztürk'tü. Onunla çocukluk hayallerinden kariyer yolculuğuna, havacılık sektöründeki deneyimlerinden Köln-Bonn Havalimanı'nın Almanya ile Türkiye arasındaki stratejik önemine kadar pek çok konuyu konuştuk. Disiplinin, azmin ve doğru zamanda doğru fırsatları değerlendirmenin nasıl büyük başarılara dönüştüğünü kendisinden dinledik. Kozmo Türkçe'nin bizden biri köşesinde hepimize ilham veren başarı öykülerine yer veriyoruz. Hayatı, kariyeri, öyküsüyle topluma örnek olan Türkiye kökenli konuklarımız oluyor. Eski ve yeni bölümlerimizi başta ARD Sounds olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulmanız mümkün. Ayrıca Facebook hesabımızdan da videolarımızı ve haberlerimizi takip edebilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.
3: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.